0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77.

0: Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi. Ve bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar.

günler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde,

geçerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı ömrümü.

0: sevdiğimi nereden bileceksin?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadın.

sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur, gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme!

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevmenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
9: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 51 51.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Sevgili Radyo Merhaba dinleyicileri, günaydın. Herkese güzel bir cumartesi günü diliyoruz ve sevgili Kerim'le birlikte programımıza başlıyoruz. Bizlere ulaşmak isteyen sevgili dinleyicilerimize hemen telefon numaramızı verelim. 0177 977 27 72 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca TikTok, Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programımızı paylaşırsanız seviniriz. Çaylar, kahveler de hazırsa biz programımıza başlıyoruz. Günaydın Kerim.
1: Sen de mi hasta oldun?
0: Ben de hasta oldum vallahi. Sesimden de belli değil mi?
1: Hiç belli değil ama. Sen böyle sanki biraz rol yapıyorsun gibi, hani böyle buraya gelmemek için.
0: Öyle mi görünüyor? Ben beğendim bu ses tonumu ya.
1: Ben
0: daha
1: hiç
0: böyle
1: beğenmedim.
0: Ciddi misin?
1: Abi daha yaşlı duyul, daha yaşlı oluyorsun.
0: E hadi o zaman siz hayırlı yaşlan. Günler var burada. Kerimciğim.
1: Ben...
0: buraya kadarmış madem.
1: Buraya kadar. Yaşlandın
0: devamlı
1: abi.
0: Efendim.
1: Yaşlandın.
0: Ya siz benim yaşımda niye aklınızı bozdunuz ya?
1: Abi sen konuşma. Neyse.
0: O kadar da güzel bir günaydın Kerim demiştim.
1: Aynen. Buna şun guten Morgen aus der südlichen deutsch-türkischen Morgenshow. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und der lieben Helen zusammen. Ich wollte gerade und dem lieben Kasim gemeinsam sagen. Sind wir wie jeden Morgen für euch am 1. Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung. Die erste Musikpause macht für uns Sinead Sully mit Bananasöhle und danach kommen wir wieder für euch zurück. Also das heißt für euch dranbleiben und uns gerne schreiben.
0: Küçük bir müzik molasından sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın.
1: Sinead Sully bize Bananasöhle desin.
0: Hadi
1: geçen
0: söylesin.
1: Hafta istemiştin, unuttum ben onu.
0: Hadi şimdi çal.
1: Bak ne kadar iyi bir insan.
0: Çok. Allah esirgemesin.

0: şimdi aklıma geldi ya, ben dün bunu çaldım.
1: Evet. Öyle mi?
0: He.
1: Ama bizim ortak şu programımızda çalmadı.
0: Şu an çok unutkan oldum. Ben de yaşlanmışım demek ki. Baksana ben sana diyorum yaşlandın diyeyim. Bence ben kendim yaşlandım.
1: Ya rakamlar ne ki Kerim? Ruhen genç kal.
0: Ruhen gençim abi ben. Ruhen sen
1: zaten
0: yaşlısın.
1: Sen ruhen rakam olarak da, yani sayı olarak da
0: yok,
1: gençsin.
0: Yok, sen zaten ruhen ya bitmişsin abi. Sen çok negatif bir insansın.
1: Ama sen bugün kafayı taktın bana.
0: Abi çok negatif bir insansın. Hemen
1: ben,
0: geliyorsun işte.
1: Ben her şeyi pozitif gören bir insanım.
0: Aman 20 euroluk ceza yemişim. Ama ben 20 euroluk
1: ceza... Bir dakika,
0: onu
1: ben yalnız yemedim. Sen de yedin geçen hafta. Beraber yemişiz cezaları. Farkında mısın?
0: Ama sen buradan şu işte şey yapıyorsun. Yok 20 euroluk ceza işte yemişim de... İşte benim benzinim bitiyor da işte frenlerim de gidiyor falan diyor.
1: Ben bunları dedim. Sen bir başka bir senaryo olan karıştırmış olmayasın.
0: Yok yok, neyse de hava durumunu ver.
1: Vereyim. Vereyim.
0: Oraya mı gideyim? Oraya mı gideyim? Al bakalım.
1: Tamam, bakalım hava nasılmış. Malum bir de bugün zaten resmi bayram. Bugün pazar günü 19 derece. Bugün cumartesi, çok özür dilerim, ben kendim hafta sonundayım kafada. Cumartesi günü 19 derece, pazar günü 18 derece, pazartesi 20 derece, salı günü 20, çarşamba 19, perşembe 13 ve cuma günü 12 derece. Yani güzel güzel, kötü değil, biraz yağmurlu, biraz güneşli yani. Derken. Hı?
0: 12 derecede düşüyor.
1: Yani cuma günü, evet, haftaya cuma günü 12 derece ama bence böyle 18-20 güzel, bence gayet güzel.
0: O güzel de 12 güzel değil.
1: Yani şimdi sen sipariş ver, belki bir hafta zamanı var havanın.
0: Sen böyle istemişsindir kesin.
1: Ben var ya, 25-30 derece şahane benim için.
0: Okey. Ja, schauen wir mal aufs Wetter und sehen auf jeden Fall, dass wir 19 bis 20 Grad haben werden, vor allem in den nächsten Tagen. Also es wird sich so bis Mittwoch ziehen. Ab Donnerstag fällt es dann runter auf rund 13 bis 14 Grad. Am Freitag nur noch was 12 Grad. Regen wird uns aber tatsächlich nur sehr wahrscheinlich, wenn das so bleibt, am Donnerstag besuchen kommen. Mit rund 70% wird es da vereinzelt leichte Regenschauer geben. Und das auf jeden Fall dazu. Mhm. Bis wir uyansak, dinleyiciler de uyanın.
1: Uyansın. Güzel bir parçayla
0: baksan
1: devam
0: hiç,
1: edelim.
0: Hiç kimse uyanmamış.
1: Herkes belki de resmi tatil evdelerdir.
0: Resmi tatil.
1: Sonra dinleniyorlardır. Herkes uyansın. Biz uyandık. Ben sabah 5'ten beri ayaktayım.
0: Ben mi sana 5'ten beri ayakta ol?
1: Nasıl, uçarak mı gelseydim? Sen uçağını gönderseydin bana. Ben binip ne kadar da kaç dakikada gelirdin Kerim o zaman?
0: Senin oraya inmiyor ki uçak.
1: İniyor.
0: O zaman
1: kim
0: küçüğü,
1: demiş? Ben
0: şey
1: özel bir alan yaparım size. Radyo Merhaba'nın uçağı, düşünsene Kerim.
0: Yok, helikopterle yapabilirdim onu da, helikopter de öbürlerini rahatsız ederdi, başka evleri.
1: Ay sağ ol.
0: Ben de o yüzden dedim ki yani şey yapmayalım hani, yazık dedim.
1: Evet.
0: Şoförü mü gönderebilirdim bak, şoförü mü gönderseydim bari.
1: Baksın, tamam, gönderseydin keşke. O zaman küçük müzik arasıyla devam
0: edelim. Eine ganz kurze Musikpause von Ebru Yaşar mit Ben Bilmem und danach kommen wir für euch zurück.

0: sensiz sevmek.
1: Güzel miydi?
2: Şahaneydi.
1: Güzel söyledin mi?
2: Tekrar hoş geldiniz efendim.
1: Çok güzel efendim. Değil mi? Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Ama hoş bulduk diyorum, hoş geldin. Bir şey soracağım sana Kerim.
1: Ne soracağım?
2: Sen neden bu kadar şıksın bugün? Yani bu nasıl bir asil bir kıyafet bugün? Yeşil. Ondan sonra takım elbise. Evleniyor musun?
1: Var.
2: Haberimiz yok.
1: Dur bir bak. Bir şey denedim. Özür dilerim. Bak vallahi kesiyorum, burada uyuyan bir kişi var.
2: Kim uyuyor?
1: Gerçekten bak, televizyonda sağda kafasını şeye koydu bile. Daha demin uyuyordu. Sen uyuyorsun.
2: Uyumayın gençler. Sakın
1: yok, sen değil. Sen uyuyorsun. Yayında belli ya. Yayında görülüyor uyuduğun. Uyuyorsun. Bizim öğrenciler var şu an.
2: Erasmus.
1: Türkiye'den Erasmus'tan. Onlar da uyuyor. Sabah işte geldiler. Saat 6'da mı uyandınız? 6'da uyanmışlar. Neyse, o zaman çok da bir şey demek istemiyorum.
2: Ya sen niye böyle şıksın söyle. Ne oldu? Düğün var da bizim haberimiz
1: var.
2: Yok.
1: Bugün bir etkinliğimiz var. O yüzden o etkinliğe gideceğim. Bremen'de olacak. Yani arkadaşlar arası bir etkinlik. Orada da işte ne bileyim bana bir kural koydular. İşte elegant gelmen lazım diye. Ben de tamam dedim.
2: Ha, temalı doğum günü.
1: Temalı yani.
2: Çok şıksın.
1: Yani Kazım abim dediği gibi motolu.
2: Evet.
1: Evet, moto. İşte motomuz olduğu için de öyle gelelim dedim. Şimdi yayına fazla oldu tabii ki bu. Şunu yayında
2: bence
1: adamlar diyor ki
2: bence
1: ne oldu?
2: Bence her hafta
1: herhalde
2: böyle gel ya.
1: Yok, o kadar
2: çok
1: değil.
2: Hoş.
1: Ondan sonra annem beni yesin.
2: Neden? Uğraştırıyoruz. Yıkamalar.
1: Bunun yıkaması var.
2: Ütülemesi var.
1: Ütülemesi var.
2: Tabii.
1: Daha neyi var? Abi zaten yıkaması ütümesi zor bunlar.
2: Yeter. Ama çok yakışmış.
1: Allah şükür bak
2: Kerim.
1: Ben de şey yapıyorum, genelde götürüyorum zaten yaptırmaya da.
2: Evet, temizliğe veriyorsun.
1: Anneme uğraştırmamak için, ama yine de ne bileyim uğraştırmış oluyoruz.
2: Evet.
1: Sen de bugün güzel gelmişsin, görüyorum.
2: Kerim'cim ben her hafta güzel geliyorum ya.
1: Yani, ama bugün başka bir güzelsin.
2: Gerçekten
1: zaten kendine bir sokmasaydın onu olmazdı. İlla ben her hafta geliyorum diyeceksin. Ben sanki her hafta burada şeyle geliyorum, jogging ile geliyorum sanki.
2: Sanki ben öyle bir şey söyledim yani.
1: Bak bizi şeyden de izliyorlar.
2: Neresi bu?
1: Direkt televizyondan da izliyorlar.
2: Kim bu? Okey.
1: Biraz sonra nefes de alamayacağım gibi geliyor ama neyse.
2: Sen biraz daha kravatı oksijen eksikliğinden.
1: Oksijen eksikliğinden gideceğiz biraz sonra.
2: Acayip bir şekerim.
1: Şimdi sen hafta sonu ne yapacaksın? Var mı bir planın? Her şey
2: şöyle
1: kapalı.
2: Önce bunu bir söyleyelim. Bugün 3 Ekim malum. 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşimiydi. Dolayısıyla bugün ve pazar günü Hamburg'da ya da Bremen eyaletinde farklı aktiviteler var. 700'e yakın aktivite varmış. Nasıl bir şey? Sergi var, ondan sonra konserler varmış. Toplu taşımalar ücretsizmiş bugün. Sen de zaten bugün Bremen'e gitmiyor muydun Kerim?
1: İşte ben bir arkadaşın yanına gidiyorum. Zaten onu da düşünmüyor da değilim. Şimdi oraya ben nasıl gideceğimi bakalım. Nasıl kısmet göreceğiz.
2: Acaba sevgili dinleyicilerimiz, Bremen'e giden var mı bundan dolayı? Her seferinde bu program farklı yerlerde olurmuş. Geçen yıl mesela başka bir şehirdeydi. Bu sefer Bremen.
1: Zaten bir aydır kapatmışlar bazı yolları Bremen'de.

0: tekrar hoş geldiniz. Evet. O kadar sevdim bu parçayı, evet, tamam. Çok eski bir parça ama halen şahane bir parça bence. Şey,
1: bak TikTok'tan bize hediye geliyor. Hediye gönderiyorlar. Göndermeyin efendim. Lütfen. Kazma abi hep aynısını diyoruz. Göndermeyin. TikTok'tan bize 5 tane atmışlar hediye yine. Teşekkür ederiz. Ama o paraları direkt alıp zaten yatırıyoruz. Bağış
0: teşekkür
1: olarak.
0: Ederiz,
1: teşekkür
0: sağ
1: ederiz
0: olun.
1: Yine de.
0: Sağ
1: Ateş
0: olun.
1: Günaydın demiş. Can abimiz günaydın güzel insanlar demiş.
0: Sağ
1: çok
0: olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sizlere de günaydın güzel insanlarımız. Hangi konu üzerinde devam ediyoruz?
0: Şu şekilde devam edelim. Sevgili dinleyiciler, şimdi biraz hepimizin hayatına giren bir konudan bahsedelim. Vazgeçilmezimiz olan yapay zeka. Artık neredeyse her yerde kullanıyoruz. Bir şey merak ediyoruz, bakıyoruz. Yemek tarifi olsun, tatil planlarımız olsun. Uzman sorularımızı hatta bile sorduğumuz oluyor. Hatta sohbet edenler bile var. Örneğin ben yaptığım mülteci ve danışmanlığında çalışıyorum hafta içi. Bir sorum olmuştu, sordum, bana cevap verdi. Hani %80'i doğru, tamamıyla güvenmemek de lazım. %20'si yanlıştı. Sonra yazdım ki Kerim, yanlış cevap verdim. Bu böyle değil, şöyle yapılır diye, yani yazılır diye. Sonra bana ne dedi biliyor musun? Haklısın, özür dilerim senden. Ben de dedim neyse, bir daha olmadı. Ciddiden dedi ki, Entschuldigung, du hast recht. Yani acayip bir şeydi.
1: Yapay zekada bile çok bilmişlik yapıyorsun ya.
0: Ha yani dedim ki yapay bir defa neyse affettim bak diyor. Bir daha olmasın, sinirleniyorum böyle. Yani %100 güven olmaz. Sen. Bakmak lazım, fikir bilgi almak lazım.
1: Şimdi sen bana da öyle yaparsın.
0: Sen
1: bak,
0: de mi?
1: Öyle değil işte böyle. Ben senden özür dilemem o anda bak.
0: Diyorsun. Bir de böyle bir şey var, şeye kullanılıyor. Sohbet ediyorlar insanlar resmen yapay zekalı. Hani ben biliyorum yapıldığını da, hani böyle sadece şey anlamında değil. İşle değil bağlantılı. Çünkü insanlar duygusal bağ bile kuranlar varmış. Özellikle gençler. Hatta kız ve erkek ilişkilerine, yani gençlerde geçiyormuş. Böyle bir araştırma da var. Acayip bir şey bu. Yani düşünsene, bugün kendimi iyi hissetmiyorum. O da bir cevap veriyor. Şunu yap, bunu yap diye. Bir şekilde duygusal doyumluluklarını bundan aldıklarını okudum, araştırdım biraz. Çok enteresan bence.
1: Ya yapay zekada o güzellik var tabii ki. Seni
0: çok
1: seviyor.
0: Bence orada bir problem.
1: Orada bir
0: çıkar,
1: problem var.
0: Psikolojik anlamda doğru
1: değil. Ben o işin şeyindeyim yani. Şakasındayım,
0: evet.
1: Ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bazı insanlar ne bileyim aşık olmuştur belki.
0: Evet.
1: O aşktan geri bir şey alamamıştır. Tartışmıştır ve insanlara güvenci kaybetmiştir. O yapay zekada tabii ki onun çözümü. Misal olarak işte hayvanlar da mesela. Bazı insan hayvanlara bağlanıyor. Köpeklere,
0: evet,
1: işte bağlanıyor. Kedilere bağlanıyor. Neden onlar seni hiç kusursuz... Hadi kedi,
0: evet,
1: neyse.
0: Evet. Ama canlı bir şey bu. Bu farklı bence.
1: Şimdi
0: boyunca.
1: Şöyle bir şey. Kedi hep kendi şeyine bakar da, köpek koşulsuz sever seni.
0: Evet, sadıklar, evet.
1: Ne yaparsan yaparsın. Ne yaparsan yap. İstersen döv yine de sever. Öyle bir durumda. İşte böyle insanlar tabii ki ne oluyor? Direkt böyle şeylere artık gitmeye çalışıyorlar. İyi mi? Hayır. Kesinlikle iyi değil. Kesinlikle yapay zeka zaten o sadece bilgi anlamına cevap veriyor. Duygusal bir... İşte şu da var, hani insanlar diyor yapay zeka bizleri şey yapacak, götürecek diye, veya işte yapay,
0: evet,
1: zeka bizi her tarafta geçecek. Yani müthiş bir şey olacak diyorlar, işte yapay zeka insanlardan daha iyi olacak diyorlar, ama yapay zeka bir şey yapamaz. O bir şey, o da duygusallık.
0: Kesinlikle.
1: O duygusallığı hiçbir makine dünyanın sonuna kadar ulaşalım, yine de o duygusal
0: evet,
1: ortamını şey yapamaz. O duygusallık yine de insanlarda olan bir şey.
0: Tabii birebir sohbet etmenin anlamı değil mi? Daha bir farklı. İnsani ilişkilerin daha bir farklı. Yani böyle makineyle konuşuyorsun sonuç itibariyle.
1: Ama işte bazı insan anlamıyor onu. Bazen de yani, yani ben konuşunca bile
0: onun alamaz bir makine.
1: Onun konuşması bile bazen korkunç benim için. Öyle konuşuyor ki ben bazen diyorum ki abi bu nasıl yapıyorlar?
0: Nasıl ya? Nasıl konuşuyor, anlamadım.
1: Abi şey var ya, konuşması.
0: Evet evet, ha, o şekilde.
1: Seninle
0: doğru
1: konuşuyor.
0: Evet.
1: Hatta şu an Instagram'la TikTok'ta yeni bir fenomen başladı.
0: Evet.
1: İşte misal olarak bazen yapay zeka sen bir şey ne diyorsun? İşte mutfakta bunu kullanacağım, kullanabilir,
0: evet,
1: miyim? Sonra kullanıyor, işte ölüyor gibi yapıyor.
0: Hı hı.
1: Sonra yapay zeka da diyor ki evet çok özür dilerim, sen haklıymışsın, aslında ben onu yanlış bilgi olarak verdim ama adam öldü.
0: Acayip bir şey. Adam öldükten sonra.
1: Adam öldükten sonra hala konuşuyor özür dilerim
0: şey
1: diye. Ben bilmiyordum falan diye. Hatta geçen bir video gördüm, gift biliyorsun Almanya'da.
0: Evet.
1: Gift zararlı bir şey.
0: Hı hı.
1: Ama şimdi İngilizceye bak, gift, evet, hediye demek.
0: Evet.
1: İşte ondan sonra adam da gift'i kullanmış, işte ne bileyim banyosunu silmiş. O gift'le birlikte. Tamam hadi be, soru sorma, neden gift'le sildiğini ben de anlamadım da neyse.
0: Yani bakışlarından anlıyorsun soru
1: yapay
0: işareti.
1: Yapay zeka, işte yapay zeka da demiş ki.
0: Evet.
1: Veya orada oturuyor.
0: Evet.
1: Ben gift'i yanlış anladım, özür dilerim. Gift sen almadan aldıysan, Allah, o seni zehirler.
0: Hmm.
1: Ama İngilizceden ben aldım, özür dilerim dedi. Ben hediye zannediyordum onu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yapacak bir şey kalmadı.
1: Ne demek, anlatmak istediğim yani yapay zeka da her şeyi anlayacak değil. İşte orada yine...
0: %100 güvenmemek
1: anlamı,
0: lazım.
1: İşte duygusal anlamı önemli.
0: Evet.
1: Yani duygusal anlamı olmayınca işe yaramıyor. Öyle diyeyim yani. O duygusalı yaşatamıyor bize.
0: Yani bir de bilgileri %100 de vermiyor. Bak adam gitmiş boşu boşuna. Yani bu çok önemli.
1: Banyosunu silmiş.
0: Tabii hiçbir alet insan ilişkilerinin yerine giremez değil mi? Yani bence insan ilişkileri çok farklı tabii ki.
1: Tamam.
0: Şu şekilde yapalım, gençlere bir de sormak isterim. Neye kullanıyorlar acaba şu yapay zekayı?
1: Hadi sor bakalım.
0: Gençler.
1: Sor. Sarp gel. Sarp.
0: Tam bu sizin çağınız
1: zaten
0: çünkü.
1: Zaten uyan, hepsi uyuyor, Sarp bir uyanın. O yüzden Sarp konuşsun. Tel mikrofonla yapalım, dur. Mikrofonu kapatalım ki dinleyiciler rahatsız olmasın. Ha, veya sen sor.
0: Tamam.
1: Olsa mikrofon benimkine konuşsun.
0: Yapay zekayı neye kullanıyorsunuz?
2: Yapay zekayı ben şu anda Show TV'de hani,
0: evet,
2: başlıkları bulması için ve genel anlamda fotoğraf kalitesini falan arttırması için, yani görsel oluşturmak için kullanıyorum.
0: Evet.
2: Ya bazen de şey anlamında hani derslerde falan soruyorum da genelde yanlış cevap veriyor ya. Yani mesela
0: değil mi, veriyor ya, bence evet, de yanlış cevap. %100
2: bir tane
0: doğru
2: soruyu
0: değil.
2: Soruyorum. 30 diyor. Tekrar ertesi gün bir daha soruyorum. Bu sefer 40 diyor.
0: Hı-hı.
2: Sonra 20 diyor. Yani böyle
0: sen
2: farklı
0: de karar
2: farklı,
0: ver.
2: Aynen. Farklı farklı bir cevaplar veriyor yani. Ondan kaynaklı hani ders konusunda çok ona danışmıyorum ama onun dışında yardım olarak.
0: Bir de ben şeyi de bilmiyorum. Üniversitedeki derslerde bu yapay zekaların hazırlayan çocuklar, gençler var. Ama proflarda öyle bir alet var ki tekrar onu kontrol edip biliyorlar yapay zekalar hazırlanıp hazırlanmadığını. Biliyor musun bunu sen?
2: Yani o kadar fazla bir bilgim yok ama yani neden olmasın? Yani kullanılır, her şekilde kullanılır.
0: Ama tabii sonradan kontrol oluyor yani o şekilde.
2: Yani insan kontrolü lazım gene yani. Yapay zekalı bu yaptığımız
0: şeyler... Çünkü yasak, yasal değil.
2: Aynen.
0: Üniversite dersleri bununla fikir alınabilir de sadece dersler bununla hazırlanmaz.
2: Evet, derslerin onunla hazırlanması yani bence doğru bir şey değil.
0: Tabii.
2: Yani insanların kendi bilgileri daha önemli benim için.
0: Peki sen sohbet ediyor musun böyle, bugün kendimi kötü hissediyorum ya da bilmiyorum. Var mı senin bildiğin arkadaşların öyle?
2: Yani bildiğim arkadaşlarım da yok. Onlar zaten çok fazla hani kullanmıyorlar. Genelde işte benimle aynı yerde çalışanlar genelde yapay zekayı kullanıyor. Bir de ben yanlış cevap verdiği zaman böyle sinirleniyorum. Onun
0: ben de sinirleniyorum. Böyle nasıl cevap verirsin diye.
2: Hayırdır falan diyorum yani böyle.
0: O ne diyor abi, özür dilerim.
2: Özür diliyorum ona. Öyle şeyler yapıyor yani.
0: Acayip güzel. Kerim, senin bir sorun var mı?
3: Yok.
0: Tamam, teşekkür ederiz. Siz kullanmıyor musunuz çocuklar?
1: Tamam, yok, biz bunu bir Almanca çevirelim, ondan sonra devam ederiz. Sorun değil yani, devam ediyoruz zaten.
0: Tamam.
1: Demek ki siz yanlış yapay zekayı kullanıyorsunuz ama yanlış cevap veriyorsa size.
0: Yani wenn man die KI nutzt, dann kann es ja nicht, naja, 80% der Antworten sind korrekt, aber man muss es wirklich nochmal überprüfen.
1: Dein Prompt ist wichtig. Dein Prompt ist
0: wie machst du das
1: wichtigste
0: denn?
1: Medium, was du hast.
0: Okay.
1: Wenn du dann einen guten Prompt schreibst und ihm sagst, dass er auf Details achten soll, dass er eine Recherche betreiben soll und nicht auf basierende Daten, die er besitzt, auf deine Antwort antworten soll, dann kann er falsch machen, dann kann er was falsch machen. Wenn du ihm aber schreibst, dass er Recherche beschreiben soll, oder wenn du die Websuche aktivierst,
0: ja, ja,
1: dann macht er nichts anderes, was wir früher gemacht haben, auf Google zu suchen.
0: Also du gibst noch so Einzelheiten,
1: genau,
0: ein.
1: Um einmal nochmal für die deutschen Zuhörer das Ganze zu beschreiben, über was wir gerade gesprochen haben. Und unter anderem, es geht um die KI. Und um die KI, wie es im Alltag bei uns verwendet wird. Es wird immer stärker verwendet. Manche Menschen sprechen mit der KI sogar. den ganzen Tag oder sehen die KI als Beziehung an. Dieses Stadium haben wir schon erreicht und das innerhalb 2 Jahren schon. Also es ist ein erschreckender Zustand irgendwo natürlich, aber auch irgendwo verständlich für die Menschen, die vielleicht bis jetzt eine Beziehung hatten, diese Beziehung nicht gelaufen ist und dann im Endeffekt sich denken, ja okay, die KI liebt mich ohne Bedingungen, die KI schreibt mich nicht an, die KI versteht mich und dementsprechend feiere ich die KI und möchte mit der KI gerne was erleben, weitererleben. Das ist genau das Problem, was viele Menschen da draußen haben und dann finden sie halt die KI für sich, obwohl das eigentlich nur schädlich für die ist und vor allem am Anfang denkt man sich, okay, ist eine Maschine, ich kann ein bisschen sprechen und dann kann ich wieder damit aufhören, aber man bindet sich dran und man erwartet dann auch von der KI was und die KI macht ja auch noch mit, das ist ja auch noch das Problem, also die KI sagt dann nicht mal Stopp, geh mal zu einer ärztlichen Hilfe, das ist hier nicht gut und so weiter, die KI macht mit und irgendwann bindet man sich wirklich stark und dann hat man ein Problem. Dann hat die liebe Helen dann eine Praktikant von uns gerufen, denn wir haben ja aus der Türkei, aus Istanbul, aus der Berufsschule für Media und für Radio und TV, beziehungsweise so wäre die Abteilung oder so wäre die Berufsschulen Bezeichnung dafür. Sie hat gefragt, ob die KI denn genutzt wird und er ist beim Fernsehsender auch im Praktikum in der Türkei zumindest und hat uns erklärt, dass er da das ebenfalls nutzt und da extrem viel bearbeiten lässt, Bilder qualitativer gestaltet, also solche Sachen dann genau mit der KI macht. Aber er sagt zum Beispiel, dass die KI extrem viele Fehler macht. Und da muss ich nur einschreiten und sagen, früher war das so, ja, vor 1 bis 2 Jahren hätte ich dem Ganzen zugestimmt, aber seitdem es die Möglichkeit gibt, bei der KI zu aktivieren, dass er den Browser durchsuchen soll, beziehungsweise dass er im Internet schauen soll, dass er aktiv schauen soll, seitdem ist die KI sehr stark. Also wenn du ihm einen guten Prompt gibst, Prompt heißt einfach deine Nachricht, wenn, ja. wenn du ihm halt nur schreibst, meinetwegen, wann ist X passiert, dann basiert er auf seine Daten, die er seit Jahren gesammelt hat. Mhm. So, genau. Das kann funktionieren, wenn das irgendwelche Sachen wie zum Beispiel, wann ist wer geboren ist, das funktioniert, weil das weiß er dann, ja.
0: Ja.
1: Wenn das aber irgendwelche rechtliche Sachen sind, die sich ändern können, dann sind das halt Daten, die aus meinetwegen 2018 basieren. So, 2018 Daten. Kann sein, dass es in dem Moment noch gar nicht sowas gab, diese Regel nicht gab. Und deswegen ist wichtig, dass du immer sagst, bitte Recherche betreiben, Quellen angeben.
0: Genau, du machst es anders.
1: Die Websuche aktivieren.
0: Ja.
1: Wenn du diese 3 Sachen machst, dann kannst du eigentlich zu 95% eine richtige Antwort erlangen.
0: Okay, die Einzelheiten, also das, was du eingibst,
1: genau. ist genau. Richtig, und das machst du wie immer falsch.
0: Ach so, ich mache das falsch, okay, ja denn.
1: Okay. Spaß beiseite, alles gut. Ich will dich nur zum Lachen bringen und ich schaff's auch immer.
0: Oder mich zum, ja, okay. Alles klar, dann machen wir mal weiter mit einer Musikpause. Oder?
1: Ja, richtig. Eine ganz kurze Musikpause. Danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben. Ne yapalım biliyor musun?
0: Müzikleta var mı edeyim?
1: Yaşar Gaga ile Aşkın Nur Yengi bizlere hayatı tesbih yapmışım diye. Şahane. Burada tesbih var mı ya?
0: Var var, getir. Kimin tesbihleri bunlar?
1: Bilmiyorum. Hayatı tesbih yapalım. Hadi. Hadi bakalım.
0: Hadi küçük hayat müzik arasından yapmışım. Sonra tekrar sizlerle.
1: Aşkın Nur Yengi.
0: Bizden Yeter
1: Oğun Oğun. Mit Hayat tesbih yapmışım. Danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und Messages schreiben. Okay. Auf Deutsch würde die Bedeutung davon sein, ich habe das Leben
0: zu einer Armband, Perlenkette.
1: Genau, zu einer Perlenkette gemacht.
0: Haben wir doch schon mal.
1: Ich habe das Leben zu einer Perlenkette
0: du
1: gemacht.
0: Du Armer, das tut mir
1: Yaşar
0: so leid.
1: Yaşar Gaga mit Aşkın Nur Yengi.
0: Ja, gülüm.

0: Evet, şimdi müzik aramız da bitmiş oldu. Şimdi de geri geldik. Ne yapalım? Mesajlara bir baksak mı?
1: Bakalım, hiç tabii ki bakalım.
0: Hiç okumadık.
1: Yani resmi tatil olduğu için uyanan belki daha uzun uyumuştur insanlar. Evet, iş yerinde olanlar da varmış. Şahane. Kimmiş? İş yerindeyim, sizi dinliyorum Yüksel. Beyim? Hanım mı? Ama çiçekler bey, olduğuna bey. Göre. Ha bey, okey.
2: Yok hayır Yüksel hanım abla. Bence. Ya, yok Yüksel bence ama Yüksel de. Bir şeyimiz de var yazan.
1: Çünkü bu kadar
2: abimizden. O da bir abimiz olur.
1: Güzel çiçekleri ancak bir bayan göndermiş olabilir. Çünkü.
2: Evet. Evet.
1: Teşekkür ederim.
2: Ondan sonra oku bakalım.
1: Oku bakalım. Tamam okuyayım bakalım. Oku bakalım Ali'den gibi oldu. Tamam okuyalım. Ben böyle bir alsam. Sonra bir bakalım. Mustafa Kuzey Almanya Beşiktaş Derneği'nden günaydın dilekleri gelmiş. Yüksel Hanım dedik. Mehmet Topçu Beyefendi'den günaydın.
2: Evet, Mehmet abimizden
1: sağ olsunlar.
2: Gelmiş. Bekir abimizden de gelmiş. Günaydın herkese.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yazdığınız için çok teşekkür ederiz. Sonra Facebook'tan da gelmiş bol bol mesajlarımız. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kimden gelmiş? Hafize Avşar Hanım'dan gelmiş. Beran abimizden gelmiş. Bekir abimizden yine oradan da gelmiş. Ali Kaya da yazmış. Behlivan Hanım'ız da yazmış. Teşekkür ederiz.
1: Demek ki tek biz ikimiz ayakta değiliz. Tek bizim tek gibi uyananlar varmış
2: bizler
1: ya.
2: Bizler tek değiliz yani. Lütfen dinleniyoruz yani. Bak bugün resmi tatil olsa da yine de insanlarımız sağ uyanmış. Olsunlar. Bizlere yazmışlar. Teşekkür ederiz yani bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bu önemli bizim için. Bu önemli.
1: Kesinlikle çok önemli.
2: Unutmazlarsa.
1: Onlar yoksa, yazdıkça evet. Biz motive oluyoruz Kerimcim.
2: İşte sen oluyor musun? O bir soru işareti.
1: Allah'a sen oluyorsun bir tek motive. Sen bugün bana bak bu program bittikten sonra ben seni yedim bugün. Sen bugün taktın bana kafayı.
2: Neden? Neden?
1: Yaşımla girdin ondan sonra oku bakalımla devam ettin. Sonra ne dedin? Ben motive oluyorum dedim. Bugün taktın sen kafayı bana. Bak hepsini sayıyorum. Kadınlar unutmazlar hiçbir detayı. Bunu da sen unutma.
2: Vallahi ben de unutmam. Ben de mesela yayında Bremen'e gittikten bir insansın yani sen. Yayın saatinde.
1: Sen de gidiyorsun ne olacak ya?
2: Yayın saatinde diyorum ama yayın saatinde Bremen'e giden bir insansın sen.
1: Ben sürmemiştim bak dilim de birbirine girdi. Ben sürmemiştim yani oluyor böyle şeyler.
2: Abi bilmiyorum. Yani
1: demek ki hayatın sen, direksiyonunu kimseye bırakmayacaksın. Ben bunu anladım.
2: Hamburg'a gelmek isteyen insan Bremen'e gidiyor önce bir. Onu tam anlayamadım
1: ya
2: ama.
1: Ben de halen
2: anlamıştım. Bremen'den gelsen neyse de Bremen'e gittin ya. Hiç mi bakmadın tabelalara hala hayran,
1: baktım,
2: hayran kaldın.
1: Baktım Güven
2: ya.
1: Dedi bana ben de bundan sonra ne? Ben kendim sürüyorum bak. Geliyor muyum yayına? Geliyorum bitti. Hadi müzikle ya. Devam edelim ya. Sen bugün taktın
2: mı? Ne onu. Yapalım? Gelin damat soyunu mu yapsak?
1: Tabii tam senin bu güzel kıyafetine uygun.
2: Yok. Benimle alakası yok. Bana vurmayın ya, abi
1: maşallah,
2: her şeyi ya.
1: Maşallah nazar edeceğim
2: Kazım
1: seni bugün. Çok
2: de,
1: güzel
2: Kazım abi de taktı bana zaten evlen diye.
1: Öyle mi diyor?
2: Öyle diyor.
1: Tabii evlen
2: diyor.
1: Evlen de gör hadi.
2: Taktınız ya. Evliliğe taktınız. Gerçekten evliliğe taktınız.
1: Ya evlen
2: neyse
1: sen.
2: Gelin
1: o da bir
2: damat oyunu yapalım
1: Kerimcim.
2: Da insanlar biraz uyansın ya.
1: Hadi
2: biliyorum
1: o zaman.
2: Bugün resmi tatil falan çalışmamıza gerek yok da yine de sabah olmuş 9.40.
1: Günaydın.
2: Uyanın. Uyumayın.
1: Biz
2: uyumakla vakit geçmiyor. Vakit geçiyor da.
1: Yok
2: uyumakla
1: geçmez
2: bak,
1: öyle.
2: Bak havamız ne kadar güzel.
1: Evet,
2: bak, önümüzdeki hafta bu kadar güzel
1: lazım.
2: Olacak mı bilmiyoruz. Değerlenin abi.
1: Değerlendirin ya. Günü ya.
2: Değerlendirin. Evet. Gidin kahve için. Gidin işte hanımınızı alın. Hadi kahvaltıya gidelim diye.
1: Sen o şekilde mi yapardın?
2: Ben o şekilde yapardım. Ben mesela şimdi hadi benim yayınım hep olacak da yayından sonra giderim hanımı alırım kahvaltı ederim abi.
1: Ne kadar güzel.
2: Öyle bir şeyim öyle bir insanım.
1: Şahane. Seni alan bak, var ya.
2: Beni alan yaşadı mı dersin?
1: Yaşadı.
2: Hadi yeter hakikaten her taraftan şey yiyorum.
1: Bak
2: hadi.
1: Ben seni övdükçe
2: maşallah,
1: övüyorum sen
2: maşallah,
1: de beni
2: maşallah,
1: kurdukça kuruyorsun.
2: Maşallah tüt maşallah.
1: Hadi bakalım küçük bir
2: Almanca
1: müzik arasından sonra.
2: Almanca
1: tekrar bir arada izleyecektim. Wir haben über die tolle Kleidung von Kerim gesprochen. Er ist heute so schick. Er sieht so aus wie ein Bräutigam. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ja, wohin es heute geht. Er fährt ja nach Bremen, aber er ist heute besonders schick. Und er hat gesagt, wenn er später, was hast du gesagt, Kerim, wenn du verheiratet bist, dann würdest du auch an Feiertage nach der Sendung deine Frau zum Frühstück ausführen. Ist das so? Momentan richtig. Musst du dich mit mir vergnügen und nur bei meinem Suppe essen, aber später kannst du dann mit deiner Frau.
2: Ja, richtig. Es reicht so viel, oder? Ich glaube, über mich muss nicht immer so gesprochen werden.
1: Du siehst aber heute toll aus.
2: Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben. In euren MJ Ülgen mit Gelin Damat Oyunu.
1: Hallo? Ich sehe.
2: Du siehst auch immer gut aus.
1: Şaka söylüyorum.
2: In euren MJ Ülgen mit Gelin Damat Oyunu. Onu oynayalım da beni bir bırakın.
1: Tabii.
2: Beni bırakın
1: sen
2: abi.
1: Sen yanakların mı kızardı ne ya?
2: Ya hadi. Gelin damat oyunu.

0: Bak herkes maşallah işte mavi boncuk atıyorlar
1: evet,
0: bize.
1: Evet maşallah Kerim'cim sana bak.
0: Bak neyse maşallahımızı da yaptık, nazar da değmez artık, hadi
1: değmez,
0: bakalım.
1: Değmez değmez. Aa pardon.
0: Mikrofonu da gidiyor abi, ben bu işi anlamadım ya. Mikrofonu da sen bir mikrofonu tutamıyorsun. Tam benim tam bana çekmişsin. Kazım abi de hep diyordu mikrofonu bir bırakmazsın yerinde diye.
1: Ben mi?
0: Evet sen de bırakmıyorsun yerinde, hep oynuyorsun.
1: Ya ama oynuyor şu çıvatasından biraz gevşemiş.
0: Bütün yayın boyunca aman şöyle yapalım, aman çekelim, aman şöyle yapalım.
1: Ben öyleyim.
0: Başka bir yaptığım bir şey yok.
1: Haklısın ya sen bugün ne desen haklısın. Şıksın ya sesimi çıkarmıyorum.
0: Şimdi günaydınlar var. Bize tatil yok çalışıyoruz diyenler var. Süpersiz neşemiz bol olsun.
1: Çalışanlar var mı?
0: Kerim'e nazar boncuğu gönderiyorlar.
1: Ay Kerim ya
0: maşallah. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Önemli sizlerin mesajlarınız.
1: Hem de kocaman Kerim nazar boncukları.
0: Günaydın keyifli yayınlar demiş sevgili Mehmet abimiz. Şengül ablamız yazmış.
1: Sağ
0: günaydın
1: olsunlar.
0: Kerim Bey'in hanım. İyi yayınlar demiş sevgili Hafize hanım. Günaydınlar, kolaylıklar demiş Beren abimiz. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür
0: hepinize
1: ederiz.
0: Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir resmi tatil diliyoruz. Tadını çıkarın ya. Tadını
1: bence
0: çıkarın.
1: Bence de. Oh ne güzel. Cumartesi. Evet. Ama aslında pazartesi değil mi? Geçen sene pazartesi miydi? O zaman cumartesi. Yok bir fark olmuyor aslında. Ha belki izin alırsa insan cumartesi çalışmayanlar için ya da çalışanlar için.
0: Genelde çalışanlar şey alır.
1: Evet, izin alsalar olmuş. Cumartesi 3 gün olurdu ama bugün bu sefer böyle olmuş bu sene. Yapacak bir şey yok.
0: Ama bugün zaten çok kötü oldu bu ya. Hafta sonuna denk gelmesi.
1: Neden? Aa bak ben dün bir kısaca bir alışverişe gittim. Allah'ım sanki millet aç kalacak. O
0: ya
1: nasıl
0: aç kalacak değil. Neticede çoğuları yani ben şey yapmak istedim. Çoğuları cumartesi günleri gidiyor alışverişe. Aç kalırsın. Benim annem de cumartesi günleri gidiyor. Ne oldu? Evet. Dün gitti.
1: Çok yoğundu
0: tabii ki
1: ama
0: şimdi
1: kalabalık.
0: 2 günde evde olunca insan tabii ki biraz da fazla yiyor. Yani onu da şey yapmayalım. Fazla yedikleri için.
1: Yani çocukları varsa insanın gibisinden.
0: Benimki gibi bir çocuğu varsa yandın zaten.
1: Anladım.
0: Anladım,
1: niye yandı? Yanmış değil.
0: Biraz
1: yani.
0: Sonra da ekmekleri bitireceksin yine. Sen ekmeklerin parasını bıraksan yeter ha.
1: Yine başladın.
0: Gerçekten
1: Kerim bak. Başladın yine. Şimdi bırak bu çorba parasını... sohbetini muhabbetini bırak burada ya.
0: Neden? Esat abi mi kızıyor?
1: Biliyorum. Biz onu aşağıda halledeceğiz şu ekmek olayını.
0: Abi sen ekmeğin parasını versen bence yeter. Gerçekten bak.
1: O
0: ekmeğin
1: kadar.
0: Parasını.
1: Zaten
0: abi çorbanın parasını verme, ekmeğin parasını
1: bak,
0: ver. Yedin ekmeğin parasını.
1: Diyeceğim ki bir sepet sana bir sepet bana versinler. Tamam evet. İkimiz ayrı ayrı.
0: Şimdi aklıma geldi. Çocuklar da dün yapıyordu. Başımla beraber videoları var ya, sen gördün mü onları?
1: Yok görmedim, o nasıl bir şey?
0: Oturuyorlar abi. Oturuyorlar masaya. Ne yapıyorlar biliyor musun? İşte şu an işte sen genelde Türkiye tarifle gidince orada
1: evet.
0: Oturuyorsun ya. Abi adam geliyor garson işte. Elinde el bezi, el beziyi atıyor, fırlatıyor sana. Bir o ıslak el beziler oluyor ya böyle iğrenç.
1: Evet.
0: Siliyor onlarla.
1: Oh.
0: Ne yapalım abime diyor.
1: Evet.
0: Sen diyorsun ki bir kelle paça yap. Okey abime başımla beraber diyor. Ondan sonra gidiyor.
1: Evet.
0: Gitmiyor veya soruyor ki içecek ne alırsın. Sen de diyorsun ki sonra adam yine başımla beraber deyip kafasına vurup gidiyor.
1: Okey. Biz de böyle bir performans bekliyoruz
0: yok.
1: Aşağıdan.
0: Yok. Biz öyle bir performans beklemiyoruz da. Abi artık bu sosyal medya tuhaflaştı ya.
1: Neden?
0: Bak güldürmeden olmuyor abi. Adam başımla beraber kafayı vurup gidiyor ya. Kafayı masasına vur. Bilmiyorum. Bence o video için
1: yani
0: ekstradır da güldürüyor
1: yani güya espri yapıyorlar.
0: İşte güldürüyor. Sen hiç gülmedin ama.
1: Ya ben normalde
0: sen
1: çok gülen birisiyim.
0: Sen negatifsin abi.
1: Sen ya ben bugün
0: hastayım
1: ya.
0: Ben yayını bırakıyorum abi.
1: Bir dakika sen bugün hamburgeri benzin aldın mı?
0: Aldım benzin.
1: Ne kadar aldın? Litresini 15 cent inmiş.
0: Bakmadım işte doğrusu 2.20 miydi?
1: Ne zamanmış? Ekim, Kasım bir de Aralık aylarında indirim varmış. Ve hatta
0: yılın sonuna kadar.
1: 12'den önce benzin alınca daha ucuzmuş.
0: 11 saat 11'de.
1: Hayır doğru
0: saat,
1: değil. ADS öyle söylüyor.
0: Saat
1: 11.30'da. O şekilde.
0: 11.30'da. 11.30'da en ucuz oluyor. Ben ölçüyorum onu merak etme.
1: Sen bayağı bir şey
0: sabah, şimdi sabah ben doldurdum şimdi hemen burada yola çıkayım diye. Hiç bakmadım doğrusu. 100 euro mu tuttu ne? Ama 2.20'ydi galiba.
1: Acayip tamam.
0: 2.20'ydi.
1: Ya şimdi ne kadar çok bence çok büyük bir fark yok ya.
0: Ben sıkıldım ama yapmak
1: Selam.
0: İstemiyorum yayını attı seninle.
1: E hadi kapatalım o zaman ama çorba içmek istiyorsun. Öyle mi? Demiyorsun
0: yok,
1: ki sen böyle hasta hasta gelmişsin. Teşekkür
0: ya.
1: Ederim geldin.
0: Abi kadar... bana sen çok negatifsin.
1: Aa ya. Git işin ya ben hayatta negatif bir insan
0: abi,
1: değilim.
0: Çok
1: ben
0: negatif
1: pozitif
0: bir insansın.
1: Ben tamamıyla pozitif.
0: Abi beni çektin aşağıya.
1: Kerim.
0: Ben geldim buraya Kerim. İşte bir neşeyle falan. Bir,
1: sen bir neşelisin ben böyle içi geçmiş teyzeler ekibinden.
0: Abi çok negatifsin hadi bakalım.
1: Hadi
0: bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki yarın yine bant yayınımız olacak. Pazartesi günü ben... burada olacağım. Beni yalnız bırakırsanız küserim size dermişim. Önümüzdeki hafta sizlere çeyrek altın dağıtıyoruz. Lütfen bak, çeyrek altın dağıtıyoruz. Önümüzdeki hafta bizi dinlediğiniz şekilde, beni dinlediğiniz şekilde daha doğrusu, çeyrek altın dağıtacağız. Kazanmak isteyen önümüzdeki hafta dinler. Kazanmak istemeyen kapatır. Onun yanına da iki kişilik akşam yemeği çeki de vereceğim.
1: Şahane.
0: Sonra indirim çeki de vereceğim.
1: Daha ne kaldı şahane Kerim? Başka?
0: Var var abi bir şeyler. Dinleyen kazanır. Hadi önümüzdeki hafta hediye mutlaka kazanmayan olur mu?
1: Tabii katılırlar, bence dinlerler.
0: Hadi bugünlük bizden bu kadar. Allah razı olsun bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için. Bu kadar radyo programları varken yine bizleri dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Bugün yine biraz geyik muhabbeti oldu ama cumartesi sabahları da böyle olsun. Cumartesi sabahları da böyle günlere, güne başlayın. Böyle hafta sonuna başlayın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın.
1: Kerimciğim neresi bunun geyik oldu
0: hadi
1: ya?
0: Alman, hadi Almancayı yap. Hadi, hadi.
1: Ay biz bunun hepsini aşağıda sıkıldım konuşacağız yani. Ben seninle daha konuşacaklarımıza. Dann sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Passt gut auf euch auf und dann bis nächste Woche. Und heute ist ja ein Feiertag und dann, was wünscht man in diesem Fall? Einen schönen Tag, einen schönen...
0: Einen schönen Feiertag.
1: Genau.
0: Einen schönen... Ja, einen schönen freien Tag.
1: Auf jeden Fall einen schönen.
0: Freien Tag.
1: Ja,
0: ein freien Tag.
1: Ein freier Tag. Okay, alles klar, dann.
0: Und wer nächste Woche uns zuhört, hat die Möglichkeit, viele Sachen zu gewinnen. Unter anderem ein Viertel Gold.
1: Wahnsinn.
0: Richtig. Dazu noch tatsächlich ein Abendessen für zwei Personen.
1: Super.
0: Also zuhören. Ich bin nächste Woche alleine dementsprechend. Wenn ihr mich natürlich zuhört, wenn ihr mir zuhört und mich unterstützt, würde mich das umso mehr freuen.
1: Super.
0: Seni çok seviyorum.
1: Ay canım.
0: Bilmeni istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Takılıyorum sana.
1: Biliyorum.
0: Allah seni başımızdan eksik etmesin. Haydi Ankara havası Orhan Ölmez. Allah'a emanet olun. Görüşmek umuduyla.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
10: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Alsın. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: bağlı. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cebimde yok bilet param, gözlerin emreniyor. Bana bakan aşıklarım.

0: Sune. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
7: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yollarımda ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Yılmaz günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windener Strasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed
9: Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Kuzey Almanya'da

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya, adres Hamburg'da.
10: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstraße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bıçaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg. Lezzetin orijinal.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.